Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Merhabalar değerli türkü ve şarkı dostları. Size eski Kırcali oyun havasıyla programımıza hoş geldiniz dedik. Eski Kırcali oyun havasında klarnet ustası İbrahim Hamzov'a saz grubu eşlik ediyor değerli dinleyiciler. Bizler bir saat boyunca birbirinden güzel türkü ve şarkıları dinleteceğiz. Rejide çok sevdiğim arkadaşım, genç arkadaşım Vilislav Golubov, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Böyle sıcağı sıcağına türküler elimize ulaştı. Bizler de Vili Golubov'la oturduk,

sevgili dinleyiciler, güzel türkülerimiz ve şarkılarımızı özel sizin için hazırladık. Hadi çember çember üstüne, aman da kaşın üstüne dedi Selami İlyazov. Şimdi çok sevdiğimiz Sıdika Ahmedova söylesin. O yazmanın kenarı oya oya el işi desin.

Değerli dinleyiciler, müzik redaktörümüz Veselin Aleksandrov böyle bize türküleri bulmuş, getirmiş ve ben de herkesten önce güzel bir konser yapayım dedim. Baktım ki bazı türküler eskiden çok sık dinlettiğimiz türkülerdir. Fakat bazıları çok yeni, yani uzun zamandır böyle programlarda hiç yankılanmamış, hiç sesi çıkmamış türküler olarak. Ve şimdi sevgili dinleyiciler, biliyorum aranızda onun sesini seven, beğenen çok var. Halit Hüseyinov var sırada. Şumen'in Novi Pazar kasabasında yaşayan Halit Hüseyinov'dan güzel bir türkü seçtik. Kezbanım dedik.

Değerli dinleyiciler, Halit Hüseyinov aslında yerli ses sanatçılarımız arasında en fazla şarkı söyleyen sanatçılarımızdan biridir. Biliyorum onun sesinden çok güzel türkülerimiz vardı. Deste deste hazırlamış, böyle sıraya dizmiştik. Ama dediğimiz gibi o saldırıdan sonra, internetin çöküşünden sonra bizler Halit Hüseyinov'un da aynen diğer sanatçılarımızın olduğu gibi türkülerini maalesef teker teker kazandırmaya çalışıyoruz. İyi ki bugün Kezban'ın türküsünü de bulduk. Ve değerli dinleyiciler, 8 Mart değil, aylardan, günlerden, tarihlerden, ama gelin şimdi kadın ve erkek haklarını konuşalım. Nasıl mı? Osman ve Selime Aziz ikilisi söylesin.

Böyle bir programda türkülü, şarkılı, hele hele hareketli eski Kırcalı oyun havasıyla başlayan bir konserde Şumen'in bayırlarını da gezmek varmış. Bu Şumen'in bayırları diyecek yerli ses sanatçılarımız arasında en zarifi, en güzeli olanlardan bir tanesi Şumenli sevgili Emel Tabakova. Gelin hep beraber dinleyelim.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, çember çember üstüne, aman da kaşın üstüne başlıklı konserimiz şimdi devam ediyor. Okudum aşkı ezberden. 1978 yılında kayda alınmış bu türkü. Önceki konserlerde de belirttiğim gibi sevgili dinleyiciler, 1970'li yıllar, 60'ın sonları aslında en fazla türkü üretilen dönemdir. En fazla kayıt yapıldığı dönem ise 1970 ile 1980'li yıllar ve işte o dönemlerde Cemil Şaban okudum aşkı ezberden demiş. Ben bu türküden dolayı arkadaşım Willy Galabuf'a teşekkür ediyorum. Bizzat kendisi bu türküyü seçti. İnanın Willy Galabuf olmasına rağmen sanatçılarımın çoğunu biliyor, isimlerini biliyor. Hatta tekrarlanan türkü varsa hemen uyarıda bulunuyor. Bu türküyü biraz önce dinlettik veya dün dinlettik, akşam dinlettik diyerek bizi uyarıyor ve bizler de böylece ayağımızı denk alıyoruz. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız ve size dinlettiğimiz türkülerinin %70'ini şimdi bu dönemde bizzat kendisi bize kazandırmıştır. Ben buradan huzurunuzda ona teşekkür etmek istiyorum. Ve okudum aşkı ezberden desin Cemil Şabanov.

Köyümüz var. Dede köyün kızları, daha doğrusu bizim köyün rüzgarı, ben yardan kaldım ayrı diyecek bu türküde. Aslında bu türkünün sözleri çok sevgili Naci Ferhadov'a ait değerli dinleyiciler. 1983 yılında sözleri yazılmış ve kayda alınmıştı. Ne yazık ki Hüseyin Ramadanov'u da birkaç ay önce, zannedersem bir yıl oldu artık, Hüseyin Altın Ses olarak bize seslendirdi türkülerle Türkiye'de hayata veda etti. Onu keşfeder keşfetmez bütün türkülerini fonotekten bulup aktarmıştım ve böyle hüzünlü günlerde, kederli günlerde, hatta çok sevdiğim bir türkü vardı, Gül Fidan'ı sık sık dinletiyordum. Umarım en kısa zamanda onun türkülerini de sizler için bulup programlara taşıyacağız. Hatta röportajını da böyle güzel bir programa aktarmayı düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Dede köyün kızları desin şimdi Hüseyin Ramadanov, Kırcalı'nın Miladinovu köyünden olan ses sanatçımızı sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

da bilgiye sahip olmadığımız ses sanatçılarımızdan biridir. Biliyorum eski sistemimizde eskiden de Zümrüt Mehmedova'dan böyle nadir de olsa türküler dinletirdik. Ama kimdir Zümrüt Mehmedova, neredendir? Doğrusu ben söyleyemiyorum ne yazık ki. Elimizde de hiçbir bilgi yok. Ve sevgili dinleyiciler, bu kadar türkü, bu kadar şarkı ele alınmış, bu kadar kayıt yapılmış. Ama kimin nereden nasıl geldiği ne yazık ki hiçbir yerde yazılmamış, arşivde belirtilmemiş ve bugün bizler de bu zorluğu çekiyoruz ve gerekli bilgileri sizden rica ediyoruz. Bazen diyorum ki efendim, bildiğiniz varsa, bu sanatçıyı duyduğunuz komşu köyden mi, komşu kasabadan mı, bize haber verin diyerek size çağrıda bulunuyoruz ve çok sağ olun, aynen Halide Ahmedova'nın olduğu gibi Raziye Fazlı ses sanatçımız Şumen köylerinden olduğunu yazmıştı ama bilgimiz oraya kadar uzandı ancak. Hadi meşeler güvermiş, varsın güversin diyecek Zümrüt Mehmedova.

çember çember üstüne, aman da kaşın üstüne türküsüyle başladık. Bu güzel konserimizle Selami İlyazov'un bu güzel türküsünü dinlettik ilk önce. Sırada Hafize Beysimova var. Biliyorsunuz değerli dinleyiciler, Razgar Tiyatrosu'nun çok değerli ses sanatçısı. Şimdi ise Bursa Tiyatrosu'nda emekli olmasına rağmen hala orada piyeslere katılıyor ve sevgili dinleyiciler,

Değerli dinleyiciler, şimdi Şumen'in Gusla köyünden Fehim Ömerov'un bir türküsünü buldum. Bu listede değerli arkadaşımız Veselin Aleksandrov bize aktarmış, getirdi. Selam sana bizim ilin yaylası. Peki bu bizim ilin yaylası kimdir, nedir, neresidir? Tabii ki Deli Orman'dır. Gelin şimdi Deli Orman için söylenen türkülerden bir tanesine kulak verelim. Şumen'in Gusla köyünden ses ve saz sanatçısı Fehim Ömerov'u dinliyoruz.

Türküsüyle sevgili Sıdık Ahmedova, ona da Şumen'e kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Biliyoruz bizi sabah, öğlen, akşam dinliyor. Sevgili arkadaşlarıyla birlikte türkülerimizi, konserlerimizi dinliyor. Her zaman beğendiği zaman bizi arıyor, teşekkürlerini iletiyor. Bu bizim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorum, size nasıl anlatayım değerli dinleyiciler. Bir programı beğeniyorsanız yazın. Bizim hem Facebook sayfamız var, hem e-mailimiz var. Oraya yazın, belirtin. Yani sadece Sıdık Ahmedova'nın "Nasıl oldu da yavrum ayrıldım senden" türküsü yok. Onun birbirinden güzel başka türküleri de var. Biliyorum "Nasıl oldu da yavrum" hep gurbetteki yavrulara adanmıştır. Ama o yavrular, sevgili dinleyiciler, belki sizi dinliyor. O programı sizin de kulak veriyorlar aynı programa. Ve onlar da ülkeden, böyle sizden, taşradan, memleketinden güzel, neşeli bir türkü duymak isterler bazen diye düşünüyorum. Ve sevgili dinleyiciler, hadi şimdi "Kunduram kaya kaya, indim zilli odaya" desin Sıdık Ahmedova.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Türkülü ve şarkılı bir konser, bir program sözü verdik. Değerli dinleyiciler, sırada Osman Aziz'in sesinden güzel bir şarkı var. Rusçuk Kızları diyecek. Ne yazık ki son zamanlarda, hatta son aylarda bu şarkıyı hiç dinletmemiştik.

Sevgili dinleyiciler, çember çember üstüne, aman da kaşın üstüne başlıklı konserimizi sunduk ve yerli ses sanatçılarımızdan güzel türküler ve şarkılar sunduk, dinlettik, sevdik, sevdirdik değerli dinleyiciler. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, rejide arkadaşım Vilislav Golubov'la birlikte sizlerden, huzurunuzdan yine programın başında dinlettiğimiz eski Kırcali oyun havasıyla ayrılıyoruz. İbrahim Hamzov klarnet ustası kendine bir...

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: 3 Mayıs canlı yayınımızdan merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Bedri Halis her çarşamba olduğu gibi Aile Saati programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, maneviyat ve kültür devleti güçlü kılar açıklamasında bulundu. Rumen Radev, yeni hükümetin önceliklerini özetledi. İlerici Bulgaristan'dan 9 yeni milletvekili yemin etti. Kirkovo'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Tuna Nehri'nin su seviyesinin düşmesiyle Lom yakınlarındaki adalar ortaya çıktı. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen eğitim ve kültür alanlarındaki üstün hizmetlerinden dolayı onur nişanını takdim ettiği törende meydan okumalarla ve çatışmalarla dolu bir dünyada maneviyat, eğitim ve kültür bir devleti güçlü ve onurlu kılar açıklamasında bulundu. Yotova, Cumhurbaşkanlığı onur nişanını Ulusal Tiyatro ve Film Sanatları Akademisi Kristo Sarafova, Bulgar piyanist Profesör Burislava Taneva'ya, şair Gyorgi Konstantinov'a, Plovdiv'deki İtalya Fahri Konsolosluğu Giuseppe De Francesco'ya ve tanınmış isim ve şair Tenko Tenef'e takdim etti. Bulgaristan'ın en aydın bayramı olan 24 Mayıs arifesinde sizleri büyük harfle yazılan Bulgarları, Bulgaristan'da bu kadar çok manevi şan kazandıran ve kazandırmaya devam eden sizleri ağırlamak benim için olağanüstü bir onur ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı, ülkemizdeki siyasi ve sosyal çalkantıların üstesinden gelmede aydınların çalışmalarının kilit önem taşıdığını vurguladı. Yotova, Bulgaristan'da entelektüellerin sözü nadiren duyulsa da devlet için en önemli ve sorumluluğu gerektiren kararların alınmasında danışman olma potansiyeline sahip olduklarını öne sürdü. Başbakan Rumen Radev, hükümetin ilk olan toplantısında bazı sektörlerin kritik durumunun ve vatandaşların satın alma gücündeki azalmanın net öncelikler ve acil ve yeterli önlemler gerektiğini öne sürdü. Bu yöndeki ilk adım fiyat artışlarını engellemek ve kontrol altına almak amacıyla ilerici Bulgaristan tarafından sunulan yasa tasarıları olacak. Fiyatlandırmanın özünü artırmayı ve yasa dışı rekabeti sınırlamayı hedefleyen somut önlemleri belirleme konusunda asıl çalışmanın henüz başladığını ifade eden Başbakan Radev, bu kapsamlı yaklaşım Bulgaristan'daki üreticiyi korumalı, ulusal ticaret tabanını güçlendirmeli, tedarik zincirlerini kısaltmalı, gıdanın kalitesini ve menşeini korumalı, aynı zamanda dış şoklara karşı direncimizi de korumalıdır, dedi. Betiyan'ın aktardığı üzere Halk Meclisi'nin bugünkü genel kurul toplantısının başlangıcında ilerici Bulgaristan'dan 9 yeni milletvekili yemin etti. Yeni milletvekilleri Bulgaristan'ın yeni olan hükümetinde yer alan başbakan ve bakanların yerini aldı. Halk Meclisi Başkanı Mihaela Dotsova yeni milletvekillerini selamlarken parlamentodaki tüm milletvekillerine toplum adına verimli çalışmalar diledi. Dün öğleden sonra Kirkovo'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kırcalı Radyosu dinleyicilerinden Zdravko Kehayov'un bildirdiği üzere dolu Kirkovo köyünün doğu kesmini vurdu ve ayrıca

Domiş'te, Krilatitsa ve Zavoya bölgelerinde de etkili oldu. Gornu Kirkuvu ve Şumnatitsa bölgesinde dolu yağışı görülmedi. Saat 17.40 civarında gökyüzünün karardığı ve hemen ardından dolu yağmaya başladığı ve yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle yerlerin buzla kaplandığı bildirildi. Meyve ve sebze ekili bahçeler etkilenirken patatesler de zarar gördü. Ağaç yaprakları yerleri kaplarken kiraz meyveleri yerlere düştü. Dolu yağışından 2 saat sonra hala Kirkuvu'nun sokaklarında yer yer buz yığınları görünüyordu. Ülkenin birçok bölgesinde dolu yağışları dün etkili oldu. Değerli dinleyiciler, Lom yakınlarındaki Tuna Nehri'nin su seviyesi yılın bu zamanı için alışılmadık derecede düşük olmakla birlikte şu anki değerler yaz aylarına daha tipiktir. Düşük su seviyesi nedeniyle ortaya çıkan adalar navigasyonu bir ölçüde zorlaştırmaktadır. Lom'daki Nehir Gözetim Müdürlüğü Müdürü Mühendis Tony Todorov bugün Lom yakınlarında ölçülen Tuna Nehri seviyesi 105 santimetre olup dünkü seviyeden 3 santimetre daha yüksektir. Son günlerde su seviyesi bu sınırlarda seyrediyor dedi. Todorov, yılın bu zamanı için su seviyesinin düşük olduğunu söyleyebilirim. Aşırı düşük olmasa da düşük sayılır. Yılın bu döneminde genellikle yüksek olan ve kiraz suları olarak adlandırılan sulardan bahsetmeye alışkınız şeklinde konuştu. Bazı yerlerde Tuna Nehri üzerinde adacıklar görünmeye başladı ki bu durum ilkbahar için alışılmadık bir şeydir. Adaların başlangıç ve bitiş noktalarındaki görünür kumullar giderek artıyor ve şu anda açıkça görülebiliyor diyen mühendis Todorov Tuna

0: sürdürülmektedir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan ile sınır noktalarında da trafik normal seyrediyor. Ruse-Gürgevu geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Hava durumu. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 5 ile 10 derece, Sofya'da termometreler 5 dereceyi gösterecek. Yarın ülke genelinde öğlene kadar güneşli, öğleden sonra doğu ve dağlık bölgelerde olmak üzere bulutlu ve yer yer yağışlı hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 17 ila 22, Sofya'da 18 derece olacak. Dağlarda bulutlu ve yağışlı hava seyredecek. Öğleden sonra Belasica, Ugrajden, Rodoplar, Sakar ve Istranca'da yer yer hafif yağmur yağacak. Batı, kuzeybatıdan orta şiddette rüzgar esecek. Ancak gün içinde kısa süreliğine güneybatıdan esmeye başlayacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 11, 2000 metrelerde 4 derece civarında olacak. Karadeniz kıyısında parçalı bulutlu hava seyredecek. Öğleden sonra çok bulutlu havayla birlikte yağmur yağacak. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. Yarın en yüksek hava sıcaklığı 16 ile 18, deniz suyu sıcaklığı ise 14 ile 17 derece arasında olması bekleniyor. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Aile saati.
2: Sizin, bizim, hepimizin saati.
3: Ailenizin saati.

sizin, bizim, hepimizin saati, aile saati programından da merhabalar. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Nikolay Dane ve editör koltuğunda sevgili İmren Hacı Mustafa ile saat 14'e kadar size eşlik etmek üzere hazırız. Hemen bugün programda neyi konuşacağız özetle aktaralım. Değerli dinleyiciler, bugün ani gelişen ve hızla müdahale edilmesi gereken acil tıbbi bir durumu uzman görüşü eşliğinde ele alacağız ve çağdaş tedavi ile inmenin yol açtığı sakatlığın nasıl önüne geçilebileceğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve dahasını bir şarkı arasından sonra sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da gerekse de dünyada önde ölüm ve engellik sebebi olan inmenin konuşma güçlüğü, asimetrik gülümseme ve kol zayıflığı gibi ilk belirtilerinin tanınması ve bir an önce 112 acil telefon hattının aranması, hastanın hayatta kalması ve toparlanması açısından kilit önem taşıyor diyerek mikrofonu Sofya Sveta Anna Hastanesi Sinir Hastalıkları Kliniği Başkanı Doçent Rosen Kalpaçkaya uzatıyoruz.

Nöroloji uzmanları inme olan bir hasta için ilk 3-4 saatin kilit önem taşıdığını vurgulayarak çevredekilerin vereceği tepkinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyorlar. Doçent Rosenkalpaczki bu konuda şunları söyledi. İnme birçok şekilde başlayabilir. İnme olan insanın etrafında bulunan kişilerin ne yapması gerektiğini bilmeleri çok önemli. İlk belirti yüz felci olur. Yavaş yavaş veya aylardır devam eden bir uyuşma hali değil, aniden oluşan yüz eğrilmesi söz konusu. İkinci belirti ise inme olan insanın konuşma güçlüğü olur. İnme olup konuşamayan insana soru sormazsanız konuşamadığını anlayamazsınız. Her ani konuşma problemi inme olabilir. Üçüncü belirti de el ve ayak güçsüzlüğü olur. El ve ayaklarda uyuşma veya karıncalama değil, güçsüzlük söz konusu. Bu el çatalı tutamaz hale gelir, telefonu düşürür, ışığı açmak isterken anahtara isabet etmekte zorlanır ve bu durum dünden, 6 aydan olan veya gelip giden bir durum değil, aniden görülen bir güçsüzlük ise bu insanın inme olduğu neredeyse kesin. Yüz felci, konuşma güçlüğü ve el ya da ayak güçsüzlüğü belirtilerini bir arada veya en az birisini bir yakınınızda fark ederseniz o kişiyi bir an önce hastaneye götürün diyor Doçent Kalpaczki ve şöyle devam ediyor. Bu üç belirtinin ortaya koyduğu inme durumu aslında dar ağacına asılan bir kişinin durumu ile aynı. Asılan kişi de bütün beyine yönelik kan akışı dururken inme olan hasta da beynin bir bölümüne yönelik kan akışı durur. Bu bölüm hayati önem taşıyorsa birkaç saatte ölüm gerçekleşebilir. Dar ağacında olan birini indirmekte nasıl tereddüt etmezseniz inme durumunda da aynı kararlılıkla hareket etmek önemli. Ancak bu şekilde biz doktorlar müdahale edip iyi sonuç alabiliriz. Çünkü inme tedavisi artık mevcuttur dedi. Doçent Kalpaczki inme olan bir hastanın etrafında bulunanların zaman kaybetmemelerinin hayati önem taşıdığının altını çiziyor. Tansiyon veya nabzını ölçmeye, ilaç, su veya yiyecek vermeye çalışmamak gerekir. İlk iş hastayı hastaneye taşıyabilecek biriyle temas kurmaktır. Acil yardım servisini aramak çok yerinde olur. Fakat acil yardımın gelmesi uzun sürebileceği için inme olan kişiyi hastaneye hızla ulaştıracak bir araç varsa eğer hiç arabanın uygun olup olmadığını, hastanın kötüleşme ihtimalinin olup olmadığını düşünmeden yakınınızı acil servise bir an önce götürmek için harekete geçin. Acil yardım servisi için inme durumu aşırı derecede acil bir durum haline geliyor. Bütün sağlık camiası ve toplumun da şu anda inme kodunun tıpta en acil durum anlamına geldiğini anlamasını ümit ediyorum dedi uzman. Ülkemizde ücretsiz çağdaş inme tedavisinin uygulandığını belirten Doçent Kalpaczki, bu modern tedavinin tatbik edilmesi sonucu taburcu olup sağlığına %100 kavuşan hasta sayısının ikiye katlandığını öne sürdü. Biz İyileşenlerin sayısını iki kat artırıyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Bize felçli veya şuurunu kaybetmiş olarak gelen bir hastanın birkaç saat veya gün sonra kendi ayakları üzerinde durarak hastaneden ayrılması, bizimle tokalaşıp teşekkür etmesi paha biçilmez bir şeydir. Tabii

Tabii bu sonucu sağlayamadığımız hastalar da var. Onlar ilme geçirip bir ölçüde veya ağır derecede engelli kalıyor. Felçli bir hastanın güçlükle olsa bile tekrar yürümeye başlaması, yürümeye başlaması

Kardiyoloji uzmanı doktor Milena Miletyeva'yı konuk ederek hipertansiyonun davetiye çıkardığı riskleri ve önleme yollarını konuşacağız. Kalp sağlığı üzerinde çok büyük etki yaratan küçük yaşam tarzı değişiklikleri hangileridir? Bu ve diğer önemli soruların cevaplarını bu pazarda sizinle programında uzman konuğumuzun ağzından dinleyebilirsiniz. Ayrıca programda ele alacağımız diğer bir konu da her yıl 15 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Kanguru Bakımı Günü'nde yeni doğan bebeklerde ten tene temas esasına dayanan kanguru bakımı yöntemine dikkat çekeceğiz. Ebeveynler, sağlık uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle başlatılan uygulama, bebeklerin sevgi dolu bir ortamda sağlıklı gelişimini desteklemeyi amaçlarken Dünya Sağlık Örgütü de kanguru bakımını tüm bebekler için tavsiye ediyor. Bu vesileyle başkent Sofya'daki Maytindom Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan ve ülkede ilk olma

0: Gelsin. Silistra'nın Pravda köyünden çıkan o güçlü ve merhametli kalbine selam olsun diye başlamış mailine dinleyicimiz ve ne mi yazmış? Canım dedem Ebazer'e, Silistra'nın güzel Pravda köyünden çıkan o güçlü, merhametli yüreğini bugün sevgiyle selamlamak istiyorum. Benim için sadece bir dede değil, çocukluğumun güveni, huzuru ve en büyük dayanağı oldun. Küçücük bir çocukken beni şefkatle büyüten, her zaman koruyan, sevgisini eksik etmeyen o sıcak ellerini hiç unutmadım. Hayatım boyunca bana verdiğin öğütler, gösterdiğin sabır ve hissettirdiğin güven bugün hala içimde yaşıyor. Ne zaman zor bir an yaşasam senin güçlü duruşunu ve sakin sesini hatırlıyorum. Senin sevgin bana her zaman yol gösteren bir ışık oldu. Çocukluğumun en güzel anılarında sen varsın dedeciğim. Bahçedeki sohbetler, yüzündeki sıcak gülümseme, beni koruyup kollayan o kocaman yüreğin. Bana sadece sevgiyi değil, saygıyı, vicdanı, aile olmanın değerini de öğrettin. Senin emeğin ve fedakarlığın benim için tarif edilemez kadar kıymetli. Bugün sana tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Bana verdiğin sevgi, emek ve şefkat için sonsuz minnettarım. İyi ki benim dedemsin. İyi ki hayatımda oldun. Allah sana sağlık, huzur ve uzun ömürler versin. Seni çok seviyorum dedem Ebazer. Torunun Meral. Bu güzel maili böyle büyük bir istekle, büyük bir keyifle okudum. Meral'e kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz buradan. O güzel kelimeleri böyle maille dökmüş ve dedesini radyo aracılığıyla selamladığı için teşekkür ediyoruz. Ebazer Bey'e biz de selam olsun, sağlık diliyoruz ona. Ve iyi ki böyle torunlar yetiştiriyoruz, iyi ki böyle gençlerimiz var diyoruz. Ve hemen ilk dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım.
1: Ben Doğu'nun Siklu köyünde Raziye.
0: Nasılsınız Raziye Hanım?
1: İyiyim çok şükür. Bugün benim abimin Şumen'in Zagorçi köyünden doğum günü var.
0: Evet.
1: Onu selamlamak istiyorum.
0: Tabii, selamlayalım.
1: Ona sağlık, sağlamlık, uzun ömür diliyorum. Hep böyle olsun. Adı Ali Osman.
0: Evet.
1: O köyde zaten bir Ali Osman var.
0: Evet.
1: Ve aynı anda yengemi de selamlıyorum.
0: Tabii Raziye.

güzel türkümüzün ardından mesajlara devam ediyorum aslında. Facebook'a bakıyorum şimdi. Sadiye Hanım bize Sayın Bulgaristan Radyosu, ben Sadiye Osmanova diye yazmış. Görümcemi selamlamak istiyorum. Zehra ablamın doğum günü varmış. Zehra'nın doğum günü bizler de kutluyoruz. Sadiye Hanım ona sağlık, uzun ömürler diliyoruz. Başımızdan eksik olmasın demiş. Amin. Bizler de sağlık diliyoruz her birinize. Sıradaki türkümüz sizler için gelecek. Özellikle Zehra Hanım için tabii ki. Fatma Gül Sevgi profilinden. Merhaba radyo çalışanları, ben Ruino'dan Fatma Gül. Bugün Binnaz halamın doğum günü. Ona bu mesajımı iletirseniz çok sevinirim. Tabii ki iletiyoruz ve hemen okuyorum. Canım Binnaz halam, hayat yolculuğunda şefkatinle her zaman içimi ısıtan, sığındığım en güvenli liman oldun. Kalbimdeki yerin tarif edilemez. Yeni yaşın sana tüm güzellik getirsin. Yüzün hep gülsün. Seni dünyalar kadar seviyorum. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun diye yazmışlar. Bizler de Binnaz Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Bu güzel mesajı yazan Fatma Gül Hanım'ın da ellerine sağlık diyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Telefonumuzu almadan önce biraz daha sanırım zamanımız var telefon için. turkish@benere.bg site mail adresimize gelen başka bir mesaj var. Hemen onu okumak istiyorum. Fatma Ruşit yazmış bize. İyi günler bizim radyo sunucu ve dinleyenlerimiz. Ben Tırgoviste'nin Ruet köyünden Fatma Ruşit. Size yazmamın sebebi İngiltere'de yaşayan Elif ve Eren adında torunlarım. Bu hafta ikisinin de doğum günleri var. Dedesi Hüsnü, Rafet ve amcası Belgin ve ailesiyle ikisine de hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını dileriz. Elif severek 5 yıldan beri baba mesleği bilgisayar mühendisi olarak çalışıyor. Eren de Haziran ayında kısmetse mezun olup aile bilgisayar mühendisliğimizi de dinletelim o zaman. Selami İlyas söylüyor. Mendilim yele yele, vay yarim gitti gurbetele.

0: hattımızda bir dinleyicimiz var. Bakalım bizi kim, nereden arıyor? İyi günler.
1: Alo.
0: Evet, buyurun.
1: Berek Hanım, iyi günler.
0: İyi günler Kamil Bey. Nasılsınız?
1: İyiyim.
0: Dobromir'de havalar nasıl?
1: Dobromir'de iyi şimdi. İyi.
0: Evet, buyurun.
1: Ben şimdi bugün isteğim selamlama Dobromir'den Şafak Dağcı'yı.
0: Evet.
1: Sonra isterim selamlama dostlarımı.
0: Evet, selamlayalım.
1: Burgaz bölgesinden Çerenşah'dan kardeşim isteğim selamlama.
0: Evet.
1: Sonra Nebahat ablama Zarısa'dan.
0: Evet.
1: Ya.
0: Tamam ve sizi tanıyan herkes için gelsin Kamil Bey, olur mu?
1: Tamam. Oldu.
0: Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kamil Bey bizi Dobromir'den aradı. Şu anda Dobromir'de dinleyen herkese de kucak dolusu selamlarımızı ilettik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
2: Ben Pamukçu Gönden İksane Ahmet. Bugün...
0: İksane Hanım, Bulgarcası nasıl köyün?
2: Pamukçu.
0: Ha, Pamukçu, evet, buyurun.
2: Evet. Bugün babamın doğum günü var. 85 yaşını dolduruyor.
0: Ay ne güzel.
2: Evet, şu anda sizi dinliyor.
0: Evet, ismini de alalım babanızın.
2: Ahmet Alecik.
0: Ahmet Bey 85 yaşını dolduruyor bugün.
2: Evet.
0: Allah daha nice upuzun sağlıklı yıllar verir inşallah.
2: Evet, ben de o yüzden aradım. Sağlıklı, sağlamlıklı yanımızda olsun. Allah onu bizim başımızdan ayırmasın diyor.
0: Amin inşallah. Siz birlikte yaşıyorsunuz.
2: Evet, ben evimi terk ettim onu ona bakmak için. Annem vefat etti. O yalnız kaldı. Mecbur kaldım.
0: Hayat, onun yanında kaldım. Evet, hayat böyle işte, babanız böyle, kızlar da daha yakın olur ya babalarıyla.
2: Evet.
0: Allah hep yüzünüzü güldürsün diyorum İksane Hanım. İnşallah. Ahmet Bey'in de birlikte upuzun sağlıklı ömürler diliyoruz her ikinize.
2: Çok
0: de.
2: Çok teşekkür ettim.
0: Selamlar, sevgiler gönderdik. Sıradaki türkümüz Ahmet Bey. Bugün doğum günü olan 85 yaşını dolduran Ahmet Bey için başta gelecek. Ona dediğimiz gibi sağlık diliyoruz. Kızına da öyle. Birlikte

0: Saliha Hanım'ı biz de doğum gününü kutluyoruz. Sıradaki türkümüzle onu selamlayacağız. Sağlık diliyoruz hem ona hem de onu selamlayan Muazzez Hanım'a tabii ki. Birkaç mesaj okuyorum ve ardından türkümüzü dinleteceğiz. Zeynep Hanım bize yazmış. Selam, iyi yayınlar. Dobriç bölgesinden Zırnavo'dan eşim Mehmet'i selamlamak istiyorum. Güzel bir şarkıyla, güzel bir türküyle selamlayacağız. Eşimi çok seviyorum. Ben şu anda Türkiye'deyim demiş Zeynep Hanım. Ne güzel, eşinizle böyle birbirinizi her zaman çok sevin. Sıradaki türküm sizler için de gelecek. Elis Mustafa bize yazdı. İyi günler ve iyi yayınlar Sayın Sofya Radyosu. İsmim Elis. Tırgoviç'te Sancağı'ndan, Çobandere, Ofçarovo köyünden yazıyorum. Bugün babaannemin, annemin doğum günü var. Onu selamlamak istiyorum. İsmi Emine. Lakabımız Fatme Güller. 75 yaşına giriyor. Sağlık, mutluluk ve uzun ömürler dilerim. Ve selamlamak istediklerim dedem Ahmet, çocukları Fatme, Mustafa, Sevim ve tüm torunlarını ve tüm akrabalarımızı da onları da selamlıyorum diye yazmış Elis. Emine Hanım'a biz de buradan sağlık diliyoruz. Ona upuzun ömürler diliyoruz. Onun için güzel bir türkü dinleteceğiz ama ondan önce hem türkünün böyle türküde is böyle söyleyen kişinin de mesajı var şimdi. Mehmet Davut bize yazdı. Selam saygıdeğer Benere Türkçe Yayın ekibinin güzel sunucuları. Sizlere güzel Cebel'den selamlar gönderiyorum. Yayınlarınızı hep takip ediyorum ve hayranlıkla izliyorum. Selamlar ve saygılar Cebel'den 4 Ses 5 Saz grubu üyesi Mehmet Davut bize yazdı. Güzel Cebel'e bizden de selam olsun. Teşekkür ediyoruz mesajınız için ve güzel Eminem türküsünü seçtik 4 Ses 5 Saz topluluğundan. Elis Hanım'ın isteği üzerine Emine Hanım için de özel dinletiyoruz. Ancak dinleyicimiz bağlanmış. Hemen ardından dinleteceğiz. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sıra sizde. Sizi tanıyalım. Radyonun sesini lütfen kısabilir misiniz?
1: Radyonun sesini... Bir dakika bekleyebilir misiniz?
0: Bekleyemiyoruz. Çok hızlı bir şekilde, evet.
1: Tamam. Geldim buraya, duydunuz mu?
0: Evet, şimdi dinliyorum. Evet, sizi tanıyalım, buyurun.
1: Sayın Sofya Radyosu'nun spikerleri Özlem, Sevda, Şevkiye ve Bedriye, sizleri sabah, öğlen ve akşam dinliyorum ve sizlerin programınızı çok seviyorum. Sizlere başarılar ve uzun ömürler diliyorum. Ben Dulubu'nun Çernik Köyü'nden Sabriye Gercik. Ben ayın 8'inde, yani April ayının 8'inde İspenik Hastanesi'nde yattım. Orada çok iyi arkadaşlar edindim ve şimdi onları selamlamak istiyorum. Todorova'dan Ünzül'e ve Leman, onlar beni Sabriye anne gibi biliyorlar. Sonra Sevar'dan Sidika, Fatme Gül ve Azel, çok iyi geçindik onlarla. Onlara çok sağlık, sağlamlık, uzun ömürler diliyorum. Bana telefon açmalarını bekliyorum. İspirik Hastanesi'nin bütün doktorlarını ve hemşirelerini çok selamlıyorum. Doktor Şakiba'dan ve hemşirelerden çok memnunum. Onları hastane önünde incir ağacı türküsüyle selamlarsanız çok memnun kalırım. Şimdilik hoşça kalın. Huzurla kalın, öpüyorum.
0: Teşekkür ettik Sabriye Hanım. Biz de size kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz ekip adına ve isimleri geçen herkes için ve sizin için de. Şimdi sıradaki türkümüzü dinletiyoruz. 4 Ses 5 Saz topluluğu söylüyor. Güzel Eminem.

Sıradaki mesajımız Naci Halil profilinden geldi. Merhaba, ben Naci Halil, Şumen'in Kliment köyünden. Bugün Metin Agam'ın doğum günü. Kendisini İsperih Fayans Fabrikası'nda çalışmaktadır. Kitan Çovo'dandır. Metin Ali Çakır, kendisine yeni yaşında mutluluk dilerim. İşlerinde de kolaylık dilerim. Siz radyoda çalışanlara da kolay gelsin. Sıradaki türkü herkese benden selam olsun. Mutlu ve esen kalın saygılarımla Naci Halil. Teşekkür ediyoruz Naci Bey'e size. Metin Bey'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Cüneyt traktörcüleri Malko Yonkovo'dan, Yunus taksiciyi ve Yonkovo imamı Taner Yılmaz hocayı sıradaki şarkıyla selamlıyorum demiş. Sıradaki türkümüzde Ömer Bey onları selamlayacağız ve iyi günler, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Siz de Allah'a emanet olun. İsimlerini böyle mesajınızda sıralamış olduğunuz kişileri selamlıyoruz buradan. Hem size hem onlara tabii ki en önemli şeyi sağlığı diliyoruz. Ve böylece programın da sanırım sonuna geldik. Huzurunuzdan Beyti Beytulof'un söylediği "Soğukta sular akmaz mı? Kızlar da bize bakmaz mı?" türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şum Enverecisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 13 Mayıs 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri ardından günün getirdikleri programını ve devamında Aile Saati programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Rumen Radev yeni hükümetin önceliklerini özetledi. İlerici Bulgaristan'dan 9 yeni milletvekili yemin etti. Boyko Borisov ve Delian Peevski'ye devlet tarafından sağlanan koruma kaldırıldı. Eski Burgaz Emniyet Müdürü Kaluyan Kaluyanov İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. Bakanlar Kurulu 28 vali atadı. Şimdi haberlerin detayları. Başbakan Rumen Radev hükümetin ilk olağan toplantısında bazı sektörlerin kritik durumunun ve vatandaşların satın alma gücündeki azalmanın net öncelikler ve acil ve yeterli önlemler gerektirdiğini öne sürdü. Bu yöndeki ilk adım fiyat artışlarını engellemek ve kontrol altına almak amacıyla ilerici Bulgaristan tarafından sunulan yasa tasarılarıdır. Fiyatlandırmanın özünü artırmayı ve yasa dışı rekabeti sınırlamayı hedefleyen yani somut önlemleri belirleme konusunda asıl çalışmanın henüz başladığını ifade eden Başbakan Radev, bu kapsamlı yaklaşım Bulgaristan'daki üreticiyi korumalı, ulusal ticaret tabanını güçlendirmeli, tedarik zincirlerini kısaltmalı, gıdanın kalitesini ve menşeini korumalı, aynı zamanda dış şoklara karşı direncimizi de korumalıdır dedi. BTA'nın aktardığı üzere Halk Meclisi'nin bugünkü genel kurul toplantısının başlangıcında ilerici Bulgaristan'dan 9 yeni milletvekili yemin etti. Yeni milletvekilleri Bulgaristan'ın yeni olağan hükümetinde yer alan başbakan ve bakanların yerini aldı. Halk Meclisi Başkanı Mihaela Dotova yeni milletvekillerini selamlarken parlamentodaki tüm milletvekillerine toplum adına verimli çalışmalar diledi. Ulusal Koruma Dairesi NSO bundan sonra DPS lideri Delian Peevski ve GERP lideri Boyko Borisov'u korumayacak. Buna dair açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Ivan Demirciev, korumanın kaldırılmasının yetkili kurumlardan alınan bilginin neticesi olup siyasi bir eylem... Hükümet basın merkezinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Rumen Radev'in kararı...

kararıyla Kaluyan Kustadinov Kaluyanov İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. 28 yıl İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev alan Kaluyanov 2014 ila 2023 yılları arasında Burgaz İli Emniyet Müdürlüğü görevinde bulundu. Başbakanın başka bir kararıyla ise Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı Asya Pancerova görevden alındı. Hükümet kararıyla Ulusal Güvenlik Devlet Ajansı DANS Başkan Yardımcısı Daniel Denev de görev süresi dolmadan görevden alındı. Yeni Bakanlar Kurulu ilk toplantısında aldığı kararla yeni 28 vali atadı ve eski valileri görevden aldı. Kırcalı valisi görevine tayin edilen Biser Nikolov daha önce aynı görevde ve de vali yardımcısı görevinde bulunmuştur. Banka yöneticisi olarak çalışmış olan Biserov ekonomi ve hukuk bölümlerinden mezun.

0: Müdürlüğü basın merkezinin bildirdiği üzere polis görevlileri Cebel'de 50 yaşında bir vatandaşın evinde yaptıkları aramada çeşitli boyut ve renklerde düzensiz şekilli 33 madeni para, 8 yüzük ve 2 metal dedektörü buldu. Tarihi eserlere, metal dedektörlere ve ayrıca da ruhsatsız tek namlulu av tüfeğe de el konulurken ev sahibi gözaltına alındı. Başlatılan ön soruşturma sırasında madeni paraların türü ve nereden temin edildiği araştırılacak. BTA bu yılın Mart ayı sonunda Kırzeli polisi tarafından düzenlenen operasyon sırasında 10 adet antik Roma sikkesi bulduğunu ve olayla ilgili 40 yaşında bir kişinin tutuklandığını hatırlattı. Dün öğleden sonra Kirkovo'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kırzeli Radyosu dinleyicilerinden Zdravko Kekayov'un bildirdiği üzere dolu Kirkovo köyünün doğu kesmini vurdu ve ayrıca Domiş'te, Krilatica ve Zavoya bölgelerinde de etkili oldu. Gorno Kirkovo ve Şumnatica bölgesinde dolu yağışı görülmedi. Saat 17.40 civarında gökyüzünün karardığı ve hemen ardından dolu yağmaya başladığı ve yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle yerlerin buzla kaplandığı bildirildi. Bölgelerde bulutlu ve yer yer yağışlı hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 17 ile 22 derece arasında, Sofya'da 18 derece olacak. Dağlarda bulutlu ve yağışlı hava seyredecek. Öğleden sonra Belasica, Ugraj'den, Rodop, Sakar ve Istranca dağlarında yer yer hafif yağmur yağacak. Batı, kuzeybatıdan orta şiddette rüzgar esecek ancak gün içinde kısa süreliğine güneybatıdan esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda, 11-2000 metrelerde 4 derece olacak. Karadeniz kıyısında parçalı bulutlu hava seyredecek. Öğleden sonra çok bulutlu hava etkili olurken yağmur yağacak. Doğu, güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 16 ile 18 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı ise 14 ile 17 derece arasında olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Sergey Vardavaryan ile çalışıyoruz bu akşam ve onun adına da sizleri selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, günün getirdikleri programında Razgrad'da Makbul İbrahim Paşa Camii için kalıcı yönetim modeli arayışının sürdüğünü belirterek konu hakkında detaylar paylaşacağız. Ondan önce bir şarkı ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, Razgrad Valiliği basın merkezi tarafından bildirildiği üzere Makbul İbrahim Paşa Camii'nin yönetimi ve bakımına yönelik sürdürülebilir bir çözüm bulunması için harekete geçildi. Yapının ulusal öneme sahip taşınmaz kültürel varlık statüsünde ülkenin en önemli kültürel miras anıtlarından biri olduğu vurgulandı. Caminin restorasyon çalışmalarının Eylül 2024'te tamamlanmış ve 19 Mayıs 2025 tarihinde resmi olarak hizmete açılmış olmasına rağmen hali hazırda yapının yönetimi, işleyişi ve bakımına ilişkin kalıcı bir model olmaması eserin normal işleyişi ve uzun vadeli korunması açısından risk oluşturmaktadır. Edinilen bilgilere göre son 2 ay içerisinde yapının mevcut durumunun tespiti için incelemeler yapıldı ve kurumlar arası komisyon oluşturuldu. Neticede ağırlıklı olarak nemden kaynaklı sorunlar ve garanti süresi içerisinde meydana gelen kusurlar saptandı. Söz konusu kusurların giderilmesi için yüklenici firmaya bildirimde bulunuldu. Aynı zamanda ısıtma, soğutma, nem kontrolü, güvenlik, video gözetim ve yangın alarm sistemlerinin bakımına ilişkin talimatlar talep edildi. Caminin çevresindeki yeşil alanların bakımına yönelik Razgrad Belediyesi ve belediye işletmesi Parkstroy ile koordinasyon sağlandı. Razgrad Valiliği benzer ölçekte bir yapının uzun vadeli yönetimi için ne gereken uzmanlığa ne de yeterli mali kaynağa sahip olduğunu vurguladı. Caminin bakımı için elektrik, ısıtma, soğutma, güvenlik, video gözetim, yangın alarm sistemleri, temizlik, sigorta ve diğer hizmetler için sürekli finansman gerektiği belirtildi. Bu nedenle valilik tarafından yapının yönetiminin hangi yetkili kuruma ve hangi mekanizma çerçevesinde devredilmesi gerektiğine ilişkin talimat talebiyle Bakanlar Kurulu'na resmi başvuruda bulunuldu. Bakanlar Kurulu konuyla ilgili Kültür Bakanlığı'na resmi yazı gönderirken mektubun bir örneği Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile Razgrad Valiliği'ne de iletildi. Yazıda ulusal öneme sahip kültürel miras niteliğinde bir yapının yönetiminin özel uzmanlık gerektirmesi nedeniyle Kültür Bakanlığı'nın yetki alanına girdiği belirtildi. Kültür Bakanlığı'ndan Razgrad Valisi ile koordinasyon içinde caminin yönetimi ve işletilmesine yönelik profesyonel ve sürdürülebilir bir model geliştirmesi için gerekli adımları atması, ihtiyaç halinde ise Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı ile koordinasyon sağlaması istendi. Razgrad Valiliği Makbul İbrahim Paşa Camii'nin Razgrad'ın kültürel ve toplumsal yaşamının bir parçası olarak korunmasını ve erişilebilirliğini garanti altına alacak açık, profesyonel ve mali açıdan güvence altına alınmış bir çözüm konusunda

ısrarcı olmaya devam edeceklerini belirtti. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından caminin tarihi dokusu ve özgün mimari özellikleri yeniden gün yüzüne çıkarılarak yapının kültürel mirasının korunmasına yönelik modern teknolojilerle donatıldığı kaydedildi.

Şimdi bir anons yapmak istiyorum. Pazar sabahı yayınlanan programımızı sakın kaçırmayın değerli dinleyiciler. Bu pazarda sizinle programında 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü vesilesiyle kronik stres ile yüksek tansiyon arasındaki sebep-sonuç ilişkisini konu edeceğiz. Kardiyoloji uzmanı Doktor Milena Miletyeva'yı konuk ederek hipertansiyonun davetiye çıkardığı riskleri ve önleme yollarını konuşacağız. Kalp sağlığı üzerinde çok büyük etki yaratan küçük yaşam tarzı değişiklikleri hangileridir? Bu ve diğer önemli soruların cevaplarını bu pazarda sizinle programında uzman konuğumuzun ağzından dinleyebilirsiniz. Ayrıca programda ele alacağımız diğer bir konu da her yıl 15 Mayıs'ta kutlanan Uluslararası Kanguru Bakımı Günü'nde yeni doğan bebeklerde ten tene temas esasında dayanan kanguru bakımı yöntemine dikkat çekeceğiz. Ebeveynler, sağlık uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının girişimiyle başlatılan uygulama, bebeklerin sevgi dolu bir ortamda sağlıklı gelişimini desteklemeyi amaçlarken, Dünya Sağlık Örgütü de kanguru bakımını tüm bebekler için tavsiye ediyor. Bu vesileyle başkent Sofya'daki Maçindom Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan ve ülkede ilk olma özelliğini taşıyan kanguru bakım ünitesinde prematüre bebeklerin anne ve babalarına yaklaşık bir hafta süreyle kalma imkanı sağladığını hatırlatarak röportajımızı bir kez daha dikkatinize sunacağız. Bizi dinlemeye devam edin.

Böylece değerli dinleyiciler, günün getirdikleri programı kısmının sonuna geldik ve akşam yayınımız bugün yayınlanan Aile Saati programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.

0: beni, huzuru ve en büyük dayanağı oldun. Küçücük bir çocukken beni şefkatle büyüten, her zaman koruyan, sevgisini eksik etmeyen o sıcak ellerini hiç unutmadım. Hayatım boyunca bana verdiğin öğütler, gösterdiğin sabır ve hissettirdiğin güven bugün hala içimde yaşıyor. Ne zaman zor bir an yaşasam senin güçlü duruşunu ve sakin sesini hatırlıyorum. Senin sevgin bana her zaman yol gösteren bir ışık oldu. Çocukluğumun en güzel anılarında sen varsın dedeciğim. Bahçedeki sohbetler, yüzündeki sıcak gülümseme, beni koruyup kollayan o kocaman yüreğin. Bana sadece sevgiyi değil, saygıyı, vicdanı, aile olmanın değerini de öğrettin. Senin emeğin ve fedakarlığın benim için tarif edilemez kadar kıymetli. Bugün sana tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Bana verdiğin sevgi, emek ve şefkat için sonsuz minnettarım. İyi ki benim dedemsin. İyi ki hayatımda oldun. Allah sana sağlık, huzur ve uzun ömürler versin. Seni çok seviyorum dedem Ebazer, torunun Meral. Bu güzel maili böyle büyük bir istekle, büyük bir keyifle okudum. Meral'e kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz buradan. O güzel kelimeleri böyle maille dökmüş ve dedesini radyo aracılığıyla selamladığı için teşekkür ediyoruz. Ebazer Bey'e biz de selam olsun, sağlık diliyoruz ona. Ve iyi ki böyle torunlar yetiştiriyoruz, iyi ki böyle gençlerimiz var diyoruz. Ve hemen ilk dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo.
1: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım.
1: Ben Doğu'nun Siklu köyünden Raziye.
0: Nasılsınız Raziye Hanım?
1: İyiyim çok şükür. Bugün benim abimin Şumen'in Zagorçi köyünden doğum günü var.
0: Evet.
1: Onu selamlamak istiyorum.
0: Tabii, selamlayalım.
1: Ona sağlık, sağlamlık, uzun ömür diliyorum. Hep böyle olsun. Adı Ali Osman.
0: Evet.
1: O köyde zaten bir Ali Osman var.
0: Evet.
1: Ve aynı anda yengem de selamlıyorum.
0: Tabii Raziye Hanım.
1: Yengem olmasa abim olmazdı.
0: Aynı güzel.
1: Onun çok bak yeri. Onun çocuğu var Nuri. Bir de gelini, onu da selamlıyorum. Onlar çok bak yeri. Kaynasına, babasına, kaynatasına çok bak yeriler. Sağ sağlam olsun. Hepsine uzun ömürler dileyelim. Sağlık, sağlamlık, mutluluk.
0: Ne güzel söylediniz. Allah onlardan razı olsun. Sizden
1: amin,
0: de razı olsun.
1: Öyle olsun, güler yüzlü olsun.
0: Olsun, amin. Sağlık diliyoruz. Teşekkür ettik.
1: İki mavi gözü ilk sönmesin. Hep gülsün.
0: İnşallah. Amin. Sağlıkla hep güzel amin. Şeyler olsun. Hep i̇nşallah, gülümseyin
1: evet,
0: inşallah.
1: Evet. Hep öyle isteyeyim onu.
0: Oldu.
1: Güzel karşılasın.
0: İnşallah.
1: Kahvelerini içeriz.
0: Böyle sık sık inşallah bir araya gelince böyle güzel sohbetler edin. Hep böyle güzel şeyler paylaşın.
1: Edeyiz, çok şükür Allah'ıma.
0: Allah her ikinize de tüm ailenize aslında uzun ömürler versin.
1: Amin,
0: güzel
1: amin,
0: anılar
1: inşallah.
0: Versin. Teşekkür ettik Raziye Hanım. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. İlk türkümüz sizler için de gelsin o zaman. Hatta hemen dinleyelim. Emel Tabakova söylüyor. Mavi de giymiş allanır, etekleri de sallanır.

güzel türkümüzün ardından mesajlara devam ediyorum aslında. Facebook'a bakıyorum şimdi. Sadiye Hanım bize Sayın Bulgaristan'ın doğum günü, ona bu mesajımı iletirseniz çok sevinirim. Tabii ki iletiyoruz ve hemen okuyorum. Canım Binnaz halam, hayat yolculuğunda şefkatinle her zaman içimi ısıtan, sığındığım en güvenli liman oldun. Kalbimdeki yerin tarif edilemez. Yeni yaşın sana tüm güzellikleri getirsin. Yüzün hep gülsün. Seni dünyalar kadar seviyorum. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun diye yazmışlar. Bizler de Binnaz Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Bu güzel mesajı yazan Fatma Gül Hanım'ın da ellerine sağlık diyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Telefonumuzu almadan önce biraz daha sanırım zamanımız var telefon için. turkish@benere.bg site mail adresimize gelen başka bir mesaj var. Hemen onu okumak istiyorum. Fatma Ruşit yazmış bize. İyi günler bizim radyo sunucu ve dinleyenlerimiz. Ben Tırgoviste'nin Ruet köyünden Fatma Ruşit. Size yazmamın sebebi İngiltere'de yaşayan Elif ve Eren adında torunlarım. Bu hafta ikisinin de doğum günleri var. Dedesi Hüsnü, Rafet ve amcası Belgin ve ailesiyle ikisine de hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını dileriz. Elif severek 5 yıldan beri baba mesleği bilgisayar mühendisi olarak çalışıyor. Eren de Haziran ayında kısmetse mezun olup aile bilgisayar mühendisi takımına katılacak. İnşallah, ne güzel yazmışsınız. Hasretlik özlemi artırıyor demiş Fatma Hanım. Torunlarıma yazdığım birkaç satır şiiri okursanız çok sevinirim. Ayrıca size de sağlık, mutluluk ve işinizde başarılar dilerim diye yazmış Fatma Hanım ve şu mısraları da eklemiş. Elif dedim, Eren dedim, hiç bitmedi benim derdim. Alın yazım mı, kader mi dedim. Özleminize bir de hasretinize ekledim. Ansızın habersiz gelirsiniz diye hep yolunuzu gözledim diye yazmış Fatma Hanım. Ve hadi şimdi sizler için özel seçtiğimiz türkümüzü de dinletelim o zaman. Selami İlyas söylüyor. Mendilim yele yele, vay yârim gitti gurbetele.

0: hattımızda bir dinleyicimiz var. Bakalım bizi kim, nereden arıyor? İyi günler.
1: Alo.
0: Evet, buyurun.
1: Berek Hanım, iyi günler.
0: İyi günler Kamil Bey. Nasılsınız?
1: İyiyim.
0: Dobromir'de havalar nasıl?
1: Dobromir'de iyi şimdi, iyi iyi.
0: Evet, buyurun.
1: Ben şimdi bugün isteğim selamlama Dobromir'den Şaban Taci'yi.
0: Evet.
1: Sonra isterim selamlama dostlarımı.
0: Evet, selamlayalım.
1: Burgaz bölgesinden Çereşka'dan nasıl kardeşim isteyip selamlama.
0: Evet.
1: Sonra Nebahat ablama Zarısa'dan.
0: Evet.
1: Ya.
0: Tamam ve sizi tanıyan herkes için gelsin Kamil Bey, olur mu?
1: Tamam oldu.
0: Oldu. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kamil Bey bizi Dobromir'den aradı. Şu anda Dobromir'de dinleyen herkese de kucak dolusu selamlarımızı ilettik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
2: Ben Pamukçu Köyü'nden İksane Akmet. Bugün...
0: İksane Hanım, Bulgarcası nasıl köyün?
2: Pamukçu.
0: Ha, Pamukçu, evet, buyurun.
2: Evet. Bugün babamın doğum günü var. 85 yaşını dolduruyor.
0: Ay ne güzel.
2: Evet, şu anda sizi dinliyor.
0: Evet, ismini de alalım babanızın.
2: Ahmet Alecik.
0: Ahmet Bey 85 yaşını dolduruyor bugün.
2: Evet.
0: Allah daha nice upuzun sağlıklı yıllar verir inşallah.
2: Evet, ben de o yüzden aradım. Sağlıklı, sağlamlıklı yanımızda olsun. Allah onu bizim başımızdan ayırmasın diyor.
0: Amin inşallah. Siz birlikte yaşıyorsunuz.
2: Evet, ben evimi terk ettim onu ona bakmak için. Annem vefat etti. O evet. Yalnız kaldı. Mecbur kaldım.
0: Hayat. Evet, hayat böyle işte, babanız böyle, kızlar da daha yakın olur ya babalarıyla.
2: Evet.
0: Allah hep yüzünüzü güldürsün diyorum İksane Hanım. Hiç Ahmet Bey'in de birlikte upuzun sağlıklı ömürler diliyoruz her ikinize.
2: Çok
0: de.
2: Çok teşekkür ettim.
0: Selamlar, sevgiler gönderdik. Sıradaki türkümüz Ahmet Bey. Bugün doğum günü olan 85 yaşını dolduran Ahmet Bey için başta gelecek. Ona dediğimiz gibi sağlık diliyoruz. Kızına da öyle. Birlikte güzel türkülerimizi dinlesinler diyoruz. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo.
3: İyi yayınlar. İyi günler Bedriye Halis Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
3: İyiyim çok şükür. İyi olmaya çalışıyorum. Sizin de iyi olmanızı biliyorum.
0: Teşekkür ederiz Muazzez Hanım. Bizler de iyiyiz. Buyurun.
3: Buyuralım şimdilik bakalım.
0: Evet, dinliyoruz sizi.
3: Bugün boyundan benim can dostum Salih Yakup'un doğum günü. Ben onun doğum gününü tebrik etmek istiyorum.
0: Evet.
3: Ondan nice sağlık.

0: mutlu, huzurlu, mutlu, uzun ömürler diliyorum. Sıradaki türkü ona gelsin ve eşi Salih'e gelsin. Ve diğer dostlarıma da gelsin sıradaki türkü. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizler de sağ olun Muazzez Hanım. Eksik olmayın. Saliha Hanım'ı biz de doğum günden yazıyorum. Bugün babaannemin, annemin doğum günü var. Onu selamlamak istiyorum. İsmi Emine. Lakabımız Fatme Güller. 75 yaşına giriyor. Sağlık, mutluluk ve uzun ömürler dilerim. Ve selamlamak istediklerim dedem Ahmet, çocukları Fatme, Mustafa, Sevim ve tüm torunlarını ve tüm akrabalarımızı da onları da selamlıyorum diye yazmış Elis. Emine Hanım'a biz de buradan sağlık diliyoruz. Ona upuzun ömürler diliyoruz. Onun için güzel bir türkü dinleteceğiz. Ama ondan önce hem türkünün böyle türküde is böyle söyleyen kişinin de mesajı var. Şimdi Mehmet Davut bize yazdı. Selam saygıdeğer Benere Türkçe yayın ekibinin güzel sunucuları. Sizlere güzel Cebel'den selamlar gönderiyorum. Yayınlarınızı hep takip ediyorum ve hayranlıkla izliyorum. Selamlar ve saygılar Cebel'den 4 ses 5 saz grubu üyesi Mehmet Davut bize yazdı. Güzel Cebel'e bizden de selam olsun. Teşekkür ediyoruz mesajınız için ve güzel Eminem türküsünü seçtik 4 ses 5 saz topluluğundan. Elis Hanım'ın isteği üzerine Emine Hanım için de özel dinletiyoruz. Ancak dinleyicimiz bağlanmış. Hemen ardından dinleteceğiz. İyi günler. Alo.
2: Alo.
1: Evet, buyurun, sıra sizde. Sizi tanıyalım.
2: Geldim buraya. Duydunuz mu?
1: Evet, şimdi dinliyorum. Evet, sizi tanıyalım. Buyurun.
2: Todorova'dan Ünzül'e, Deleman. Onlar beni Sabriye anne gibi biliyorlar. Sonra Sevar'dan Sidika, Fatme Gül ve Azel. Çok iyi geçindik onlarla. Onlara çok sağlık, sağlamlık, uzun ömürler diliyorum. Bana telefon açmalarını bekliyorum. İsperik Hastanesi'nin bütün doktorlarını ve hemşirelerini çok selamlıyorum. Doktor Şakiba'dan ve hemşirelerden çok memnunum. Onları hastane önünde incir ağacı türküsüyle selamlarsanız çok memnun kalırım. Şimdilik hoşça kalın, huzurla kalın, öpüyorum.
1: Teşekkür ettik Sabriye Hanım. Biz de size kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz ekip adına ve isimleri geçen herkes için ve sizin için de. Şimdi sıradaki türkümüzü dinletiyoruz. 4 ses 5 saz topluluğu söylüyor Güzel Eminem.

Sıradaki mesajımız Naci Halil profilinden geldi. Merhaba, ben Naci Halil, Şumen'in Kimen köyünden. Bugün Metin Agam'ın doğum günü. Kendisini İsperih Fayans Fabrikası'nda çalışmaktadır. Kitançovo'dandır. Metin Ali Çakır, kendisine yeni yaşında mutluluk dilerim. İşlerinde de kolaylık dilerim. Siz radyoda çalışanlara da kolay gelsin. Sıradaki türkü herkese benden selam olsun. Mutlu ve esen kalın, saygılarımla Naci Halil. Teşekkür ediyoruz Naci Bey'e size. Metin Bey'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Hem ona hem de onu selamlayan size sağlık diliyoruz. Ve dediğiniz gibi işlerinde de kolaylıklar diliyoruz, bol kazançlar dedik. Ve Ömer profilinden gelen mesaj: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperih Belediyesi'ne bağlı Staroseliste'den Ömer Gafur. Birkaç insanı selamlamak istiyorum. İlk önce köyden İbrahim Kutu abimi, sonra İsperih'ten Selim abimi, sizi radyo çalışanlarını da selamlıyorum, teşekkür ediyoruz. Bizim köyden Alper, Mustafa ve Cüneyt traktörcüleri, Malko Yonkovu'dan Yunus taksiciyi ve Yonkovu imamı Taner Yılmaz hocayı sıradaki şarkıyla selamlıyorum demiş. Sıradaki türkümüzle Ömer Bey onları selamlayacağız ve iyi günler, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Siz de Allah'a emanet olun. İsimlerini böyle mesajınızda sıralamış olduğunuz kişileri selamlıyoruz buradan. Hem size hem onlara tabii ki en önemli şeyi sağlığı diliyoruz. Ve böylece programın da sanırım sonuna geldik. Huzurunuzdan Beyti Beytulof'un söylediği "Soğukta sular akmaz mı? Kızlar da bize bakmaz mı?" türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.